0: Alo.
1: Şey kodu öyle.
0: Ne stüdyo ne yu?
1: Kime stüdyo sorup balim la? En tout cas, ma bu bir su.
0: No, ma bu bir vini. Ma bu bir vito.
1: Selma, pas sem tan trop.
0: Oh.
1: Fais vite point su.
0: Kadon histoire.